0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Turkiye 之声广播电台.
0: اینجا Ankara Radio صدای Türkiye.
11: Da da Türkiye radio da.
12: Khosume Türkiye'yi zayna radio kayana.
13: Eter şey radio sadburi Türkiye skma.
14: Ovada Türkiye ünü radyosu.
15: Aiç radio Voce Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Efirda Türkiye ovası.
18: Dipleyer Türkiye'nin peti radyosu.
19: Ye sadai Türkiye.
2: Anlavatkınla Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
5: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
1: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Dëgjues të dashur, po i lëm për disa minuta në shoqërinë e këngëtarit Jumbo Nomon, këngën e tij me titull Ciao.
1: Çal ya da gitme ve kal. Dudaklarımda tadın, beni bir tek sen anladın. Şarkımı çal ya da gitme ve kal. Yolların aşınmış, gitmekten adım adım. Şarkımı çal

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19.

Verre, de ouvimos da internet, sahipsi www.drt.net.tr yansız uygur adreslar arkalık bir vasıtanlı alaysla. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6 geçe. Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta sünni emre ve internet arkalık anlıgalı buldu. Ürmetlik radyo anlıkçıla anlatışımızın bugünkü cedvelde haberle uçurik, çigra alkağın milli tenterbiyatçilerimiz Katarlık programıla bağ bulup, aldığımızdaki bir saat boyu cesleviden bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgareri yasetçilik kılımın.

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi haberle anlayışla bugünkü mühim haberlerimizin tefsiri mezmulları tövendikçe. Fransiyalık parlament azası Rima Hasan, Avrupa parlamentindeki İsrail'e bayrağını çıkarıp etti. Rima Hasan, bu hareketin İsrail'in Gazze'deki kılmışlarını ve Avrupa parlamenti dairesinde koş ölçem deyip atılan vaziyetini eyipleşti maksat kıldığını bildirdi. Avrupa Parlamentinin Fransiyalik azası Rima Hasan Strasbourg'daki Avrupa Parlament binası turgan bir İsrail bayrağını ilevetken esnada bu hareketinin Gazze'de dalmışı atkan ırkı kırgınçılıkka, halkara kanun kılaplık kılış kılmışlarına ve organlarının koş ölçemlerine kartılgan bevastı bir narazılık ikenliğini takitledi. Vaqa düşenbi günü İsrailiya diplomatik vekiller ömeki ve Amerika Yahudiler Komitetinin hemkarlıkta ötküzülgen gayri resmi bir paliyet cariyandı yüzbədi. Hasan yığında körgezme kılınan zıbzınnetlerinin üstüde Avrupa İttifakı'nın mukum diplomatik ramkisi gıper vakımmağın halda İsrailiyanı, Gazze ve işgaliyet astıdaki gharbi kırgakını toluk uzu çıgağın halda köstüdüğün haritlerinin bağlıq terepke dikkatlerini tattı. Hasan, İsrailiyelik senetkar Yaron Bob'nun yüzdürani kürüş içeriyanında Palestin halkının mevcutluğunu ret kılıp Palestin degen bir yer yok. Mengülük atlağı okşaş bir hiyali mahsulat. Ne Palestinlik musabırlaba ne Palestinlikle degen sözlerini işletiş üstüge hareket götkellikini bildirdi. Hasan, ikisipsiz ilan kıygan uçurda uyadın ayrılıp atkanda İsrailiya bayrağını ornundan çıkarıp ettim. Bu hareketim devamlı şuvatkan ırkı kırgınçılıkka, halkara kanun kılaplık kılış kılmışlarına ve bu ahırlaşmayı vatkan ve çıdığılı bulmaydıgan koş ülkemlerine narazılık bildirişini maksat kılıdı, degen sözlerini işletti. Hasan, Avrupa Parlamenti rayonunda bir Rus bayrağına herkesin yol koyulmağa dildiğini, bunun eksiçe İsrailiyanın bu yerde diplomatik vekiller ümükü babuluşu karamay, toluk cezasız kılış ehvalının menfaatlenişine devamlaştırı vatkanlıkını ilgirsüdü. Hürmetli radyoanlıkçılar, Amerikalık Kengeş Palata azası Girsiya baş elçisi doğrusunda tekşürüş ilip birişini talep kıldı. Amerika Koşmuş Ştatları Kengeş Palata azası Cihan Şahi, Amerika'nın Girsiya'da turuşluk baş elçisi Kimberly Ann Guilfoyle Foyle'nin pozisyası gala kadar ciddi bir tekşürüşünün ilip birleşini talep kılıp, Afina bilen bağlanan organlarının lobiçilik ve siyasi faaliyetlerden terkip tapkan gumallık torunu oturup koydu. Amerika Kengeş Palatası Taşkı Münasibetler Komitetinin yukarı derecelik azası Şahi, Taşkı İşler Ministeri Marki Robio'nun Girsiya ziyaretinden burun onunla evetken resmi mektubu da Girsiya'nın alayit soğudu muhiti ve haklık vasıtçılarının yukarı derecelik Amerika diplomatiyasiga gayri kanuni usulla bile erişkellik doğrusu da agahlandırış verdi. Hürmetlik radyonlukçular, Guterres 7. Oktyabr hücumlarının hatırı yelkeliş aldı da Gazze'de daimi uruş toktuşku çakırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres 7. Oktyabr hücumlarının 3. hatırı yelkeliş aldı da ilan kıygan bayanatı da Gazze'de daimi uruş toktuşu asıl kılışkı çakırık kıldı. Guterres özünün resmi bayanatı da uruş toktuşunun daimi halkı kildiği vakti geldi. Kent köremlik insani yardımlarının yetkizilişi yol koyduğu vakit geldi. Ve halkara kanunu hürmet kıldığı vakit geldi degen sözlerini işletti. Yıl hatırısının fakat bir matem gününle eksiltmesi durması gereklikini tekitlegen Guterres, bu hatırıyla fakat başka bir matem yillemez. Şundakla İsrailiyelikler ve Palestinliklerin hak hukukları, gururu ve arzuları emelge aşkan aldı. Tinçlik ve hepsizlik içi de yanmayan yaşayalaydıgan parıklık bir kelbüsünü berpa kılış kettiylikini

0: Osmanlı simvolu bolsun dediğin. Hürmetlik radyonluqçular, Amerika muavin prezidenti İranın uruşunu ahırlaştırış için radyo yadro koyuklaştırış nispetini azaytış kerek dedi. Amerika muavin prezidenti J.D. Vance, Washington'un Tehran'ın sohbetlerdeki karar çıkarış mekanizmine işençisi yokluğunu bildiriş bilen birge, Amerika'nın taleplerini kandırış ve devletteki 7 aylık uruşunu ahırlaştırış için İranın yadro koyuklaştırış yukarı kıymetli yetkiziş iktidarda görünerlik bir azaytışını işkaşırış gerektiğini etti. Vance, eğer yadrolu kural halı mısınız, ne için 60% nispette koyuklaştırılgan yıkılgı ihtiyacınız bolsun ve yadrolu kural yasamaslıkı kettiyelikinizden köysetmek için bolsunuz, yukarı derecede koyuklaştırılgan yıkılgı işlep çıkamam. Bu intayın noktalık bir ölçem meselesidir, dediğim. Hem de sözüge, eğer yadrolu kural işlep çıkamaslık hakkındaki kettiylik dinamayan kılmakçı olsa, yukarı atom koyuklaştırış iktidarları doğrusunda menelik bir kadem taşlaydı kallıkını öyleyim ben, dedi. Hürmetlik radyonluqçılar, Dünya Sağlık Teşkilatı Rusya'ya bildirilgen vaba sebep boğan ölüm vakası doğrusunda uçku yurt buluşku çakırdı. Amerika Prezidenti Donald Trump Sibriya'daki tecrübe kandı yüzbegen ölüm vakasıyla alakadar Vladimir Putin bilen görüşüşünü planlamakta. Washington'un Moskova üstündeki diplomatik besimini küçü etken bir mezgilde Dünya Sağlık Teşkilatı Sibriya'daki bir vaba tetkikat örgünde bir tecrübe kana teknik hadiminin hayatına ayrılışının arkasından Rusya'ya toluk uçuklu hukuka kapalatlık kılış çakır kıkıldı. Dünya Sağlık Teşkilatı'na baş direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ziddiyetlik dokulatlarını aydınlaştırış ve coşurun halk selametliki hatarlarının doğru bir şekilde bağlanışı kapalatlık kılış için halkara sahiyyat tüzümü dairesi de vaxta da toluk ve uçkuyuruk uçura emberleş halkalık ehmiyet giyge edigen sözlerini işletti. Amerika Prezidenti Donald Trump mu? Aksaray'da ilan kıygan bayanatı da tilgilinğen vakani bivastı Rusya Prezidenti Vladimir Putin bile müzakir kıldıqallıqın cezimleştirdi. Jurnalistlerine, he planlanğan bir görüşüm ba degen Trump, görüşüştüğün nait yıkındı işkaşıdıqallıqını bildirdi. Rusya'nın müstakil haber agentliği People of Baykal'ın haber kılışıca, Sibirya ve Irak Şarık, İrkutistik vaba bilen köreş kılış tetkat orunda 28 yaşlık teknik Derya Şipilova kisellik kozgat kuchi bakteriya karakterlik bir tecrübe turbusini çürüp etken. Onun öpki yallığa ve basıl kiriptar boğallıkı ve onun bilen alakalı boğan 200 yakın kişinin karantinine ilinğallıkı bildirilgen. Rusya dairleri ülgendinkin elip birliğen analizlarının Şipilova'nın hizmeti bilen bağlanan herkandak bir kisellik kozgat kuchi bakteriya işaret kılmağallıkını ilgir sürüp bu haberlerini katteret kıldı. Öpki yallığa ve bası davalanmagan taqdirda nefes eliş sistemi kemçilligi ve ölümge sebep bolduğan bakteriyalik yuqumlanışının en xatarlık ve yuqumluq türü hisaplanadı.
1: Anlamat kunanlar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programısı.
0: Hürmetli radyonluqçular, Fransiya miqyasidagi ma'rifga norozilik bildirish namoyishlari munosabati bilan 4 million kishi ko'chalarga to'kildi. Fransiya miqyasida seshanba kuni 4 million namoyishchi ko'chalarga to'kildi. Ishchilar uyushmalari va o'qituvchilar texnik yaxshi ma'rif sharoiti talab qilayotgan to'liq o'quv maktab o'quvchilariga saqchilar mudaxil qildi. Namoyishlar keyincha xavfsizlik qismlari bilan ba'zi joylarda to'qunishlarga aylandi. O'quvchilar o'qituvchi kemçilliki, hededin ziyade adem köp ders cedvelleri, asır almağan sınıpla ve ürlüğe batkan ıskılıklığa takabül turamalaymaydıgan binalarda narazı bulup, sintabirden bu yan 15-17 yaş grupsa kartılgan yüzlerce mektepten kiriş iğzin takılığa neydi? Hürmetlik radyonluqçılar, Messi köz yaşlar içinde heybetlik bir murasim bilen Argentina'ya elveda dedi. Lionel Messi Argentina'nın Benin etirtine 0-2 karşı 3 netice bilen mağlup kıygan tayarlık müsabıkısında bir top kırgızıp 2 top ütküzüp beriş arkalık kumandanın kapitallıkını üstüge ağan kök akranlı kiyin bilen 21 yıllık alaydı devlet kumandası hayatıga ahır kıçkitini koydu ve unutulgısız bir hoş murasımı imza attı. 39 yaşlık çolpanının seyşembükünü adem bilen lıktolgan monumental tenterbiye meydan

zamanda 85 minutdan artıq Mestanın aldığı en axırkı sahneye çıkışı Messi'nin devlet komandosu bəgən emgeklerinin devletlik seviyyedeki bir təbrikləş paliti qaylandı. Örmət çıkredi yanlıqçı da. Zelenski Moskova Ukrayna'a kartılgan çok önemli bir hücum tayarlığı da dedi. Ukrayna prezidenti Kiev'nin müdafiye imkaniyetlerinin emdiki vəziyyətdə qaytırma zərb berişki tayyar işgeldikini bildirdi. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski seçim günü ilan qıyğan bayanatı da Rusya'nın Ukrayna'a karşı çok önemli bir hücum tayyarlığı işgeldikini ifadelib, Ukrayna halkını hava hücumunu agahlandırışlarına dikkat kılışı çakırdı. Zelenski keşlik sözü de dairlerinin hücum tayyarlıklarına dair yakınki istihbarat uçurlarına erişkenlikini, hava armiyası ve baş kısımlarının olsa müdafiye imkaniyetlerinin hazırkı vaziyeti de kaytırma zərb berişki tayyar erişkenlikini etdi. Vladimir Zelenski, şundaqla nurgun işler şirklerimizge, yani bizge lazımlıq müdafiye iktidarı gibi olgan ve bulanı bizge təminləb beraylaydıgan dünyadaki barlıq devletlerine bağlıq. Bulup Amerika Koşmuş Ştatları ve Avrupa tarafından bunu kılıç yönelişte siyasi irade tiklenişi intayın mühim ehmiyet gige dedi. Rusya Taşkı İşler Ministerliği ötken hepte çetelliklerge Kiev'den ayrılış ve Ukrayna'a sefer kılıçtın yırak duruş çakırı kıyan idi. Ministerlik Moskova'nın Kiev ve başka Ukrayna şehirlerde gerbi nişallığa kartılgan çoğun kölemlik üçeliş hücumlarında olmaştırdıklarını bildirdi. Bayanatta mezgür hücumlarının Ukrayna kısımlarının Rusya puhralan oposuğa ve leslerliğe kartılgan terörlük hareketlerine karta bir cevap karakteriyle ilişkilik ifadelendi. Kırmızı bayanatçısı Dmitri Peskov düşenbi günü ilan kıygan bayanatı da Kiev'ni Rusya'nın puhrala iktizadığa kartılgan hücumlarını kenayetiş bilen ayıplab Rusya'nın Ukrayna'a karşı üçülüş hücumlarını elip bir vatkallıqını təkitledi. Peskov, kurallı kısımlarının hazır kılavatkan işi bununla kaytırmız her bir iştir. Ukrayna bu hareketlerinin bedelini tülüşü gerek ve cezmen tüleydi o dedi. Örmetlik radiyonluğçuna, Pakistan musabısı uzartılgan Fatih Töt başkurulduğun bombasını sınak kıldı. Pakistan yerlik işlep çıkarılgan başkurulduğun bombanın tekim uzun musabılatı terakki kıygan koğduğunu şıktıdarı ve inek nişan geliş kabiliyetlerine ilgişkerlikini bildirmekte. Pakistan seyşembi günü kurukluktan koyup verildiğin Fatih Töt başkurulduğun bombasının musabısı uzartılgan nusukusunu sınak kıldı. Armiyanın akbarat kanalı olan kurallı kısımla Ammavi Alak İdarisi ISPR terpiden ilan kılınan bayanat kasaslanğanda yerlik işlep çıkarılgan bu başkurulduğun bomba terakki kıygan avasiya sistemleri ve en yeni texniki mahsulu olan yol gösteriş yardımcıları bilen təminlengen. Bayanatta kural sistemisinin uzun musabilatki nişallarını yukarı inaklık ve öltürüş küçü bilen uruş iktidarı ilişkili kipadildi. Sınak yine iş nisbiti ve terakki kıldırılgan koğduruş iktidarı için birleştirilgen her hıl yardımcı sistemilerinin koşunç teknikilik parametrelerini mu delildi. Pakistan kemiyvatkan başkurduğun bomba iktidarlarını namayan kılmakta. Koyup biriş paliyeti Prezident Asif Ali Zardari, Başminister Şehbaz Şerif ve Armiya Başştab Başlığı Marşal Asım Munur'dan başka yukur dercilik herbi ameldarla, mütexessisle ve incinirle terpidin küzütüldü. Pakistan kurallı kısımlarını zamani vilaştırış ve müdafiye iktidarını küçe yetiştiriş çallıkları dairiste yerlik başkurulduğun bomba programmasını kine etmekte. Fatih yürüyüşlüklerimi devletin künsürü çoğuyuvatkan inik nişanı iliş kuralları ambarının bir kısmını teşkil kılıdı. Hürmetlik radyonluğçuda yukarıda haberle anıldığına.

Hürmetlik anlıqçılı, Türkiye'nin tiz tayarlanadığan mezzelik tağımlarının adresi boğan Türkiye'nin koca tağımları namlıq sahipimizin bugünkü sanada döner haqqıda toxtılıp ötümüz. Qan ondaqtı dıqtınla sahipimizde bolsun. Bu mezzelik tağımını xalısınız təksede, xalısınız nan arısıda, yaki qatıq ve moç qiyamı bilen billet etip görəleysiz. Kararsızdın. Ama bir nokta inik ki, döner kebap meyle kaysi şekilde sonulsun Türkiye'de hem meylenin süyüp tallaydıgan tamık odur. Name dönmek, yani ayınlış peyildin kegen ve çoğu etrafı da ayınlı pişkan çoğun zıhlıq göç digen mənini bildirdiğin bu mezzelik taam pekat Türkiye'de lemez, Avrupa'da hatta bütün dünyada şöhret kazandı. Türk taamları özgücü təmi, köp əsirlik tarixi və mollıqı bilən həmişi tılladı dastan bulup gəməkdi. Sanayətləşiş və şəhərlədiki nopusun köpü işigə əgişib, ehtiyaclamı özgürüşgə başladı. İstimal texamı tez, texamı əplik və texamı ərzan buluşqa məcbur boldu. Bu özgürüş kişilərinin qıza alınış adetigim o təsir kösətdi. Koçu taamları vaxtın ötüşü bilən bir ehtiyacın halkıb bir mədəniyyət qaylandı. Öyrü türüp yeyiladığan bu tamakla öz devrinin ruhuna kiset türüdü. Eğer koca tağımları digen nime edip sorusunuz, kıskıça mundaq təsvirləş mümkün. Öyrü türüp tızlı istimal kılgılı boludığan, əplik, kişilerin yan çıxığı maskeledigan, şunun bilen bir vaxtta Adem'nin tembili sizimigi uygun keldigan tamakladır. Emdi dönerinin texnikilik cihetliği oranığı geleyli. Döner aslında kebapın bir türüdür. Kuruq otta susuz pişiriş texnikisi kebap tap atılıdı. Elbette dönerdin başkama nurgun kebap türleri ba. Zıhta, koduqta, tonurdu pişirildiğin kebapla. Hatta kazanda ya ki xumdanda tayarlanıdığın kebapla mı mevcut? Bu uçurlağa sasalığında kebap texnikisinin Osmanlı aşkanısı da Selçukila devridin tatıp işiltip kegelliğine italayımız. Dönerinin en dastlabki nede ve kandak oturgu çıkanlığı hakkında inik malumat bulmuşu mu, tarihçilə bazı yip uçlarını gözüküp ötüdü. Dönerinin izlerini nurgun mənbələrdən uçuratqılı buludu. Bizgi məlum boğan en kadimki bayanla 1660-cı illağıcı sözüldü. Meşhur Türk seyahatçisi Evliya Çelebi seyahatnamı namlıq ısırda Kırım ziyareti hakkında toxtalğanda dönerge oxşap getirdiğin bir tamak hakkında toxtuludu. Onun təsvirləşici göçle bir-birinin üstüge tızılgan bulup, toğrusuğu koyulgan halette ot üstüde pişirilatdı. Bu usul bugünkü yağ kebabı qa intayın oxşub getirdi. Vaqtın ötüşü bilen döner toğrusuğu pişiriliş haltıdın tikalet gözgerdi. Bunun en mühim səbəbi tik sistemisinin şəhər turmuşu da texima əplik və qollun işcan boğallıqıdır. Dönerinin atısı ya ki icatçısı kim degen sualga inik cevap veriş mümkün emez. Nurgun tağımlağı oxşaş döner mu uzun illik aşkana ve medeniyet alakaları neticesinde oturuğu çıkan dep karalıdı. Bazı mənbəli dönerinin kilip çıkışını 1867 yılı Borsadiki İskenderoğlu cemiyatıge, bazıları bosa aşı devirde yaşayan Kastamonuluk Hamid Ustam'a bağlaydı. Ama kolumuzdaki tonji süratlik ispat İngiliz fotoğraf James Robertson tarafından 1855 yılı İstanbul'da tartılgan. Mezkur rengsiz surette bir yağaç pişayvanın yerinde durgan dönerçi ve otun kömürü otuda ayınlı pişivatkan döner kababı görünüdü. Bu surat arqılıq şunu cezimleştirelimiz ki, döner 1855 yılı İstanbul'da süyüp istimal kılanıdgan bir mezzelik tağım idi. Şunaqla Anadolu'nun oxşumağan rayonlarda bir-birinden müstəqil halda dönerinin toğrusudun tikalet götkənlikini və xeridalığa sunulğanlığını körü ağılıp oludu. Bugünkü gündə döner hər bir vilayətdə təm cəhətdən pərəqlənsi mu, Türkiyənin ən köp tallınıldığın koca tağımları qatarıdın oran alıdı. Onun en mühim səbəbi onun həm korsakını toyğuzuduğun, həm uzuqlıq qımmetinin yuqru boğallıqıdır. Döner bugün bütün dünyada tonulgan mezzelik tağım bolsa mu, Avrupa ve başka devletlerde oxşumağan namla bilen atılışı mümkün. Onun Avrupa'yı tarqılışı asaslığı 1970-ci illerden keyin Germaniya arqılıq əməlgə aşqan.
1961 жылы Берлинге баған Малатиялық Қадыр Номан Германияда дөнерінің атысы деп тәріпілінуді. Оның түнде нан арысы дөнеріне 1972 жылы сатқалығы ілгері сүрілуді. Ашу иллада Германияның нұрғын шәһәрлерде бір-бірден хабарсыз алда дөнер сетіш ішілері башланған. Әмді программымыздың әң көңілді қысмыға келдік. Түркияда яқшы бір дөнерінің алайдылықтары қайсылы? Алды бінен дөнерінің көші интайын мұхим. Адетте дөнер кала, яки қой көші, яки тоқы көші дін тәйярлануды. Көш дөнерлері я пәкәт калы көшіден, яки қой көші білен калы көші аралашмасы дін тәйярлануды. Бәзі дөнер түрлері болса, қиымыдын ясалады. Әгер уақытыңыз қыс болса, вә тез молазыметке ихтияждық болсаңыз, нан яки непіз нан арысы дөнер әң мәзілік вә яқшы таллаш. Бұныңдың башқа гүріш тамақ, яки пошкал нанның үстіге қойылған халетті му, бұл мәзілік тағымны тетіп көрі әлейсіз. Пошкал үсті дөнері ешіні қалайдығаллаға, оның мұч қиямы, хұшпырақ сейріқ майның тәмі вә қетік білен білі сонылышыны алайды тәвсие қылымыз. Түркияды нан, яки непіз нан арысы дөнер, Еуропадегі нұсқылырға оқшымайдыған халетті, адетті қиямсыз тәйярлынады. Қошымчы материал сүптіді пәмидор, пияз вә тәрхәмәк тұзланмысы ішілтілуді. Чүнкі бұ ерді көшінің өз тәмі алдыңқы пейланды тұрды. Ені де мұздек бір стакан доғы болса, тәхімі күзел болады. Аңлытыш бізден тетіп күріс селәдін. Хазырдың башлапла, әмінлаға аш болсын. Hürmetlik anlıqçılar, yuqurda Türkiye Koçu Tağımları namlıq sahibimiz boyunca döner haqqıda toxtulub ötdük. Könlü qoyub tanışıqanlıqınlar üçün köp rəhmət, aman bolanlar. Türkiye'nin Koçu Tağımları

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Bir ösmeni kesmey, köydümey, pakat tonul tış arkalık yokutuş. Onun üstüge bunu magnetlik, rezonans, süretki ilişki tekçilik edekiliş mümkün mü? Avustralya'dan gelgen bir haber bu sualga na aitti inik cevap vermekte. Her gün etiyende yeni bir teknolojiyelik terakiyat haberi bilen uygulanan zamanevi dünyanın bu kitim tibbi sahaya münasebetlik kişini hoşal kıldığan ümitlik bir haber bilen huzurunladı bulduk. Bugün yönelişimizde Cenubi Yerimşarga yani Avustralya'ya burayımız. Avustralya dünyadaki tüncü magnetlik rezonans tesvirleş yardımıdaki Kirio Abladasiye sistemisini işe giriştirdi. Halk arası da ösmünü tonguldur. Tibbi edebiyatta olsa Kirio Abladasiye deb atıldığın bu davalaş usulü bu kıtım MRI yardımı deyilip verilmekte. Arlışcan radyologiya mütexessisleri yakın yıllardan buyan muvaffakiyetli kişilde vatkan bu usul rak hücreyirlerini köydürüş ya ki kesip ilibitiş arkalık emez. Belki hakiki mende tonultuş arkalık yok düşün nişan kıladı. Ondakta bir ösme kandak tonultuladı. Kelin, bu teknikini aldı bilen tepsili tonup çıkaydı ve bu yenilikinin arka görünüşüge birlikte nezer sahili. Arlışcan radyologiya cemiyetleri ve halkaralık tibbi minbelerinin bildirişçe bu ceryan inçki injinerlik teknikisi bilen tibbi sahanın hemkarlıkı tayındı. Operasiya ceryanda bedende çoğun keski içilmaydı. Doktorla aldı bilen ultra avaz ya ki kompüterlik tomografiya arkalık ösmenin oranını inaklaydı. Andın tiride pekat küçükkini yenli töşkü içip Kirioporup deb atıldığan alaydı yenilerini bivasta raklık tokulmanın merkezine kirgizdi. Acayip ceryan del muşunuk tutu başlandı. Yenilerinin içinden argon gazı ya ki suyuk azot ütküzüldü. Gaz besimi tüyüksüz tüvelligende yenilerinin uçu da nöldün tüven 40 gradüstün, nöldün tüven 140 gradüs kıçı yitidigan pevkuladdı soğuk muz şarı şekillenedi. Rak hücreleri munda kattık soğuk ötüçgegende ulanın içindeki su molekülleri kristallaşıp hücre perdeleri yerledi. Arkadan kısa müddetlik eritiş baskuçları kullanılıp ösmenin kan tomur kurulması buzladı ve onun bozukluğunu tosuladı. İmmunitet sistemimiz olsa vaktin ötüşü bilen ölgen bu tokulmalarını özlükeden tazılaydı. Şimdi Avustralya'nın hakiki dikkat kozgan yenilikler geliydi. Bu davalt cercanını hazır MRI üskünsün içi de MRI tesvirlerinin itekçilikede ilip bir iş kabul oldu. MRI tekşürüş üskünüsü davalaş cercanını işkin anda şu an küzdüş imkaniyeti bilen demliliydi. Bunun bilen tonultuş dairesini tekim inik belgeleş ve sağlam tokulmalarını kovdaş mümkün buldu. Doktorla muz şarının çigrasını tekim inik görüldüğün bu kaçka umurtka, nirva, börek ya ki cigerge okşas sezgür rayonlarda tekimi bir hater işleyeliydi. Sidney'deki Liverpool doktorhanesi devlet mikiyasındaki tüncü ilgar MRI itekçilikedeki Kirio Abilitasiya sistemisini kurup onu cemaatçilik ilan kıldı. Avustralya yakınki mezgilde bu sahadaki terakkiyatları bilen keng dikkat kozgudi. Sahiye dairelerine bildirişçe bu usul bulup mu deslepki baskuştaki börek ve emçek raki, şundakla sumek, yumuşak dokulma ve ciger ösmelerini davalaşta yakşı neticelerini vermekte. Ondakta bu teknikini enenevi operasyadan paraklandırdığın en çok özellik ne mi? Elbette onun küçük cerahatlik buluşu, yani bedenge en az ziyan yetkizdiğin usul buluşudur. Bedende çok operasyaya izi kalmaydı. Bimar mı netçi gün davamlaşıdığın iğir ağırlıkla düşkenmeydi.
Davalaş adette yerlik narkoz ya ki yenik hurtuş doğrusu bilen tahminen 1-2 saat işi tamamlandı. Bimarlar şu günüyle üyüge kayta alaydı ve fakat bir neçü gün içi de normal turmuşuğa kaytıdı. Bolup mu yeşi çoğun ya ki eğer operasyonu kötüren meydan bimarlar için bu teknika hayatlıkını saklap kaldığan bir kövrüklük rolünü oynaydı. O sağlam əza toqulmalarını qoğdaş bilen birge, pəqət nişandaki bakteriyanın yoxdudu. Onun üstüge bu texnik pəqət Avustraliya bilərli çəklənməydi. Amerika Yeməklik və Doğru Başqırış İdarəsini üzçüge ağan, Nurgun xalqaralıq orqallarının təsdiqidin ötkən bu usul, Avropa dövlətləri, Şivsariya və Türkiyədəki doktorlarda onu mabqiyyətlik qullanılmaqda. Tibbi sahadaki bu soğuk ama kalbimizde şunç illetidigan taraqqiyat kelgüsüde rak kesilini davalaşının tekimi ağırıksız ve kolaylık bulduğallıqının küçük ibadisidir. Bizge devamlı kulak silip durunla. Amallık silagiyar boğsun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Türkiye.
8: Esta es la voz de

Son defa bu gece. Dönmek yok artık. Yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çekilmek.

defa bu gece. Dönmek yok artık, yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çeker.